0: xîwa feqeyanî Kanal SP de. Hewlêr.
1: Azad Muxtar, Kanal SP de duhûr.
2: Yager Hacî Kanal SP de. Süleymanî.
3: Borzan Hasan Kanal SP de. Zahû.
4: Mehmet Kameran, Kanal SP de. Alapça.
5: Ala Neşet Kanal SP de. Bagdad.
6: Yahsan Ceyhan, Kanal SP de. Amel.
7: Berzan Azad Kanal SP de.
8: Rania. Amar Anas Kanal SP de. Duhûr.
9: Yusuf Muhammed Kanal SP de. Pencuen.
10: Zihar Surti Kanal SP de. Havli.
11: Derun Şahavan Kanal SP de. Hurraman.
12: Madah Cemal Kanal SP de. Koya.
13: Yunus Hamed Mlesnuri İdare-i Serbukhoy Soran.
14: Yasin Mehmet Kanal SP de. Süleymani.
15: Mehmet Azadi Kanal SP de. Kazay Şeyhan.
16: Suare Bilal Kanal SP de. Çamçamal.
17: İbrahim Salah Kanal SP de. Süleymani.
18: Barzan Osman Kanal SP de. Kazay Dukan.
19: Birçok Hoca Kanal SP de. Akire.
20: Üçtüven Vendavi Kanal SP de. Germiyan.
21: Hener Mela Muhammed Kanal SP de. Kavlu.

Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bo drus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spede u spede fm Peywandi bkan bam jmara 0771-940-9999 0505-423-11-11

dîsa in payîza û peyn pira daxî dilcedûrît hûrkê şûaxî pêsa û payîzî rixsarim zerde daîm cedûrît hinasim serde ce payîz beter niştena zerdî tu îc bebê meylî ce min yerdî Çi genemem idmayı ben ama o jalaneyi. Spas o dezoşi tevet ma pe kagya min gulpi. Spas pe goş girteyta. Ve cari ter rezu ve şevisi birayta karvan kerim. Tevallayı kabul fermadi. Ta bernamü ter. Gila yüte bakhvay gavreyi. Misparu. Misparu.

Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan Lay emeye Bo drus kirdinu Blau kirdinu reklama kantan La kanali spede u spede fm Peywendip kan bam jmara 0-6-7-9-40-9-9-9 0-6-5-4-23-11-11